aşk bu gün ağrım bu dudana mı pimle sırtlım dadana neşim de ud berindarım halakantım le ya tıkır tüm kamu da bindarım men her xom feri vada amut kina la bariyarım.

0: Einkauer FM.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir cep.

Yere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamını kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar.

sen kokacak mı? Fallara da yazık, sen çıkacak mı? Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacak. Güllere de yazık, sen kokacaklar. Fallara da yazık, sen çıkacaklar. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar.